Yıldızlar kıvık yeşnep yeşir şaklar dostlar. Ey de güzeli bugünkü matur günleri bizden şulayımda yeşnep yıldızlar kıvık yuanıp utkeri geli dostlar. Her barşağızga da hayırlı günler deyip selamlayım bir bütünü güzünü de mikrofonun min Ramile indi bine utra utra tüller de beylene başladı dostlar. Şuna göre ey de güzeli rahatlanıp biz kuygan matur jırlarga biyip kuşulup şulay kumillikine utkerik. Bu saatte de matur jırlar bilen kimler bizni süyündürürler ey de güzeli korab alık. Ol bulur Bulat Nigmatullin. Şulay uğalı bik şev jırı bilen Elmira Süleymanova. Хам инде барлык жырлары белән безнең күңелләргә үтеп кергән Вадим Захаров. Бар барлылар, бар ялгызлар. Әлегә һәм башка жырларны безнең дулкыннарда ишетәсегез килсә, дустар, аерылмагыз, тыңлагыз, бергә рәхәтләнеп, күңелле үткәрик.